0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你怎么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你怎么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？帮过吗？
0: 帮我弟弟就是专门擦窗户呀、擦门框呀，我呢是专门扫地、拖地，
2: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天，热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，师傅，哎，羊啊，这个我都看到了吗？看到没？家子子也许多，看到包了么子？别人别夸他们多，看是别人包的。哦，是别人这个羊啊，回来的干。Elen vakit gelsiz ne? Kilöp he.
4: Bir kere oturup aç gözünü kavan kıvandım ben kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Kivel dedim. Bir kızım kesel çam kaldı. Şimdi kevzim dedim.
1: 2 kilo teri
4: 30
1: alayım
4: kilo teri alayacağım.
1: Bir gün
4: Bıçak
1: keşke
4: desem.
1: tersin.
4: Bek desem 40 kilo tertkem.
1: Siz 40 kilo dersiniz, 2 koydun dersiniz, 80 koyu koy, bir yerine yaş balda kişiden koydu kesin.
5: 2 kilo tırmayayım dur.
4: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver tursun da ki çıraylık dem. Maçtak sertip getem dem, oylanmak dem de mağ. Kült git bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle ben gide. Hem hakkı. Aa, yetmedik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem, başım alınıp gegen. Başım aylanıp gegen, mendim tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen kamgı yarıyım bu detni üzen sağan bu detni üzen sağan
1: Çalı çabak ne he? Sen mi etalamsa? Sen mi madak nakşı etalamsa? Man ben sen mi yusup koyamsa? Ben bir yusup koyamsa? Koyamsa?
4: Çık koyadı.
1: Ağzını açı.
4: Ben çık koyadı beni.
1: Çıkıyor. Merdik çıkıyor. Makam çıkıyor. Ne gibi? Ne gibi?
4: Bunun dışı uçkultur gitti mi? Bakar ambondu kalan ha.
1: Yusuf maç taktı ya. Yusuf malı kovadı da. Malı kıp geldik mi? Teşekkür mü? Malı kıp geldin.
6: At tuzu malı kaç iş çıkan?
5: 113 çıkan.
6: 17-18 ek mal kam turdu.
1: Bari imanet yazılmadın ki ya, kürş baktan mı?
6: Hem sik tevuk görüştük, görüşsen.
1: Aşağıdan dağılıp sonu nesi ütkettin mi ya?
6: Tamam, kumdum şu izi kalsam, izi ayıca kettim, tuttum, izin yok sana ütkettik, yukarttık.
1: Vurunca da izde paklı mı ya? Ben vurunca yakılay.
6: Neydi?
1: Bu elki, asman uçuduğa ayır plan.
4: Bugün bilek çaldı köyüm gelme.
1: Plan hazır başına da malın izdeyimiz.
4: He.
1: Ma çak bilek ma o ma nada.
4: Gördüm.
1: Ma çak bilek çubuğla uçudu.
6: Ama şey koyayım. Sen zırak tomuz komatçı.
1: Belanız ne bir izle paklı tepilamdı o tepilmamdı o he.
7: Silfey.
1: Aa gördünüz ma şöyle çok kalın.
4: Gördüm.
1: Yalarınızın tatlı hem bunu görmüyoruz. Gördünüz mü?
4: Gördüm.
8: Mal bayası yok diye uyga karapaklı.
4: Bak karapaklı. Bana acayip geldi gittim, yuhu kesi o.
1: Ooo, et hızlık dike.
9: Melanız taptık, beni melanız beni.
1: Bakın Cumhur, Yusuf sen verip, hoş oldunuz mu?
4: He, yayımızda oturup can kaldık, malın tepi atak.

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎，
1: 那你怎么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你怎么说？有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？帮
0: 帮
1: 过
0: 呀，
1: 吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地、拖地，
2: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了。今天，热合曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，是吗？哎，养个鸡，我都给到了吗？看到没？家子是养许多，看到包了不是？别人别给我打多，卡是别人包的。哦，是别人的养个回来的钱，别人包的钱是呢？Şöyle be.
4: Bir oturup aç köşeyi kavan kandım ben kirip yürüp yedisem küsüp gitti. Kivet dedim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şimdi kevzim dedim.
1: 2 kilo ter
4: alay
1: 2
4: kilo ter alay etken.
1: Bir gün
4: Burcak
1: keşke
4: desem.
1: tersiniz.
4: Bek desem 40 kilo ter etken.
1: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu bir yanı yaş balda kişap
4: 80 koyu
1: koyacaksın.
4: kapıya.
1: Ha.
4: Atıralık matıralık dedi. Sen haber tursun da tıralık dem. Maçtak satıp getem de oylanıp dem zaman. Kürt git bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya. Aldırıp öyle hep en güzel. Hem hakkı. Aa yetmedik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytim. Başım alınıp gegen. Başım alınıp gegen. Mendim tola gep durmanlan. Yadın ayrılıp gelen. Kamğı yarıyem. Bu detne üzen sağan. Bu detne üzen sağan.
1: Çalı çabak ne he? Sen mi talamsa? Sen mi madak nakşı talamsa? Man ben sen mi süp koyamsa? Ben bin süp koyamsa? Koyamsa?
4: Süp koyar de.
1: Ağzını
4: Ulan
1: açı.
4: süp koyar de böyle. Süpürge, amerdik süpürge.
1: Makam çıktı diyor. Ne gele? Ne gele?
4: Bunun dışı uçkulturdu gitti mi? Bakar an bondu kalan ha.
1: Yusuf maçtaktı ya. Yusuf mal bekladı da. Mal bekip geldik mi? Teşekkür ederim. Mal bekip geldin.
5: Atın bir malın kaçı çıkan?
6: 113 çıkan.
5: O 18 dek mal kam durdu.
1: Rehmanet yazılımın ki görüş baktın mı?
5: Hem de telefon görüştük görüşsem.
1: Aşağıdan alınıp sonra nesi ürkettim ya?
5: Tamam, kumdum şu izi karsan izi ayıca kettim tuttum. İzin yoksa var, fethetler yukarı.
1: Vurunca da izde paklı mı ya? Ben vurunca yakılay.
5: Neydi?
1: Bu elki asman uçuduğa ayırplan.
4: Bugün bilek çat köyüm gelme.
1: Plan hazır başına da malını izleyemiz.
4: He.
1: Ma çak bilek mi o manada?
4: Gördüm, gördüm, gördüm.
1: Ma çak bilek çubilek uçudu.
4: Gördüm.
5: Ağaç yapıyor ya. Sen zırak kurmuş falan etki.
1: Belanız ne? Bir izle paklı. Tepılamdı o, tepılmamdı o he.
7: Şirfey.
1: Aa, gördünüz mü? Şöyle
4: Gözüm,
1: kıyak
4: gözüm,
1: kalını.
4: gözüm.
1: Yalarınızın tat, hemini görmüyoruz. Gördünüz mü?
4: Gözüm.
8: Mal belası yok da ya uyga karapaklı.
4: Bak harapadan. Bana acayip geldik ettim. Yok kesin o.
1: Oy, tızlık dike. Melanız taptık, mene melanız mene. Bak ya cumum, Yusuf sen verip, hoş oldunuz mu?
4: He, çayımızda oturup can kaldık malını tepe atak.

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮
1: 过
0: 呀，
1: 吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地、拖地，
2: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了。今天，热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，是吗？哎，羊啊，这给我都给到了吗？看到没？家子是养许多，看到包了不是？别人别管他们多，看是别人把个哦，是别人这个羊啊，回来的干，别人把个干是呢？Şöyle be.
4: Bir kere oturup aç köşeyi kavan kıvandım ben kirip yürüp yedim küçük gitti. Kıvalt edim. Bir kızım kesel çam kaldı. Çünkü kezim dedim.
1: 2 kilo tere
4: 30 kilo
1: alacaksın.
4: tere alacağım.
1: Bir gün keşke
4: Bıçak desem.
1: tersin.
4: Bek desem 40 kilo tertkem.
1: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu bir yerine yaş balda kişiden koyup kesin.
5: 2 götüremeyim dur.
4: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver tursun da çıraylık dedim. Maçtak sertip getirdim de oylanmadım dedim zaman. Kült git bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle ben kıza. Hem de hakkı. Aa, yetmedik tabi bir bilimimiz var. Bu ye kemmeytim, başım alınıp gegen. Başım aylanıp gelen Mendin tola gep durman lan Yadın aylanıp gelen Kamgı yarıyım Bu dert ne üzen sağın Bu dert ne üzen sağın
1: Çöle çabak ne he Sen mi yetalamsa Sen mi madak nakşı yetalamsa Man ben sen mi yusup koyamsa Ben süt koyayım sen. Gel sen.
4: Süt koyayım de.
1: Ağzını aç.
4: Ben süt koyayım gibi. Süt koyayım. Ama ağzını süt koyayım.
1: Ben kanım çıkmadı. Ne gülü? Ne gülü?
4: Bu bunun dışı uçuk durduk gitti mi? Bakar ama bunu da kalan.
1: Yusuf maç taktı ya. Yusuf mal ve kuvadı da. Mal bakıp geldik mi? Teşekkür ederim. Mal bakıp geldin.
6: At tüzü mal mı? Kaç iş çıkan?
7: 113 çıkan.
6: 17-18'deki mal kamp durdu.
1: Marimanat ne yazılmadın ki ya? Kürş baktın mı?
6: Hem sikte yok. Görüştük, görüştüm.
1: Aşağıdan alınıp sonra nesi ülke ettim ya?
6: Tamam, kumdum şu izi kalsan, izi... Ayrıca kettim, tuttum, izin yok zaman ülke ettim.
1: Vurunca da izde paklı mı ya? Ben vurunca yakılay.
6: Neydi?
1: Bu elki asman uçuduğa ayırplan.
4: Bugün bilek çaldı köyüm geldi.
1: Plan hazır başına da malını izleyimiz.
4: He he.
1: Ma çak bilek ma o ma ne oldu?
4: Gördüm gördüm.
1: Ma çak bilek çubuyla uçudu.
4: Ha gördüm.
1: Aşağı koyu ayı. Sen zırak kumus komatçı. Melanız ne bir izle paklı tepilamdı o tepilmamdı o he?
8: Silfey.
1: Aa gördünüz ma şöyle
4: çok kalın. Gördüm gördüm.
1: Yalarınızın tatlı hemen görürüz. Gördünüz mü?
4: Gördüm.
9: Mal bayası yok da ya uyga karapaklı.
4: Bu karapaklı. Bana acayip gelip gittim. Yuhu kesu.
1: Ooo etizlik dike. Melanız taptık beni melanız beni. Bakı acımın. Yusuf sen verip. Hoş oldunuz mu?
4: He. Yayımızda oturup can kaldık malını tepe atak.